0: Sen açıyorsun.
1: Ne açıyorsun?
0: Starting miles 46354.
1: Thanks for having me.